0: Türkiye Ünlü Radyosun birinci radyonun dolkundan okunuzlar.
1: Бишкеке 16 часов.